0: Masa?
1: Iya, iya.
0: Ora percaya.
1: Lah ya. Yen aku
0: karo sapa, Mas?
1: Karo Mbak Yeni lho, kangen
0: aku. Yeni aku?
2: Iya, Yeni Mas.
1: Heeh.